Bunun balayla mesleğe matrak hatırlarken nasıl oynan ayıkında 11 yıl tarih ediyorum kavaşı ve genç her basit yani evri var ve hesabı hukuku da boyun diye nasıl hukum hesabı her gün bu her zaman sayı nasıl oynan ayıkında ورزاني فاتيلا جهات المسيح مسكتي المرأة الرئيسة

Oh, maşallah. Salih bu yüzden ne ama geldi mi akıllı bir şey yani kapıda ne yaptı bu ya uğur ama ithal ka vato adiga seyir ana ka vato ando de kelima de şemsi ya da fuzya tala bahari da bahari da vato se meseba da hangi ne ama akıllı bir şey geldi mi acaba öyle bir şey geldi mi yani geldi mi ara o zaman ne zaman kalır ki mesela şimdi öyle mi de karısa tala Allah ne ama bakın eksperler diyor ki ne ki böyle bakma ne fatan sen de böyle mi hayır bu sefer öyle zaman bence yani ki fatan alhori ya bitiyor diyor ama ben nasıl alı alı ben bence fatan diyor ama mesela ki ama şey ama ne kadar tuz demiyor demiyor ama bakma da öyle fatan da abdül da abu rahman da nasıl tuz da hayır da bir kişi de fatan ama öyle bir tuz da ne ne de gün diyor diyor diye onu da ne de atıyor diyor ha nasıl da fatan da diyor ama şimdi ben de bitiyor diyor ama mesela ama konu bir şey oldu ama ato alai sunu sima sun sai ba ce jami da gaga wato abdullahi ne na ma ba ce so ba yake kuma ji do ya lokal ba ma ji da fata hin Allah sai matan na sa wato uwar na sa maryama ta da yaran na sa da sabo ne na ma ba ce so ba yake kuma ji do ya lokal ba ma ta da ahmad abdullahi ta ma ji do ya lokal ba ma kiya fa ma ji do ya lokal ba ma usman ne ina ka da kuma ta da shi da yaran da ka sa abdullahi ban ko da musali mai dan kuma kiran ka da ji da ba dan aje kuma Allah ba fiya musubahu ne da ka so yanka ba ka ta hin wa ma can ka tawara ne ka sai an yi na ka ne dan tibe ne dan sai ka so an ka ba sai dai da shi ko bara idan ne ka na gura sa idan ne ka na gura sa gaban ne ka na gura sa a dole shi ne ta sai da baga don ne ka na ja oyi da fata da hana da gaban ai lalle ne sai da shi ban kuro dan ka fata ne da ga ubi da sai dika da har na ko da abba da sai da umar sada ma sai an yi na ka usman zo ma tare da isha kuna sai mai nama da kiban kuro musa bai dai dan karmi har sauran ne hana kura mai hana giya bace da ke ba ku azuwa ayyan mari ga mai shi nama ga ta asibiti masalawa to ban saka tana zama da gura hin da su da fatan alheri da gare mu sakon da gare mu da ganin cewa malamin sun so rubuce ce ce mu ga ga matan sa an yi da ungu da har naka baki ga dan nan naka da Hamza Allah sun tawa ga wannan kayan waya da kika so saban gari dan dani mu tabbatar ka gwamna sai dai da naki da boka ta da shi gaba Umar don shayi din rai da fatan alheri da gare mu to jama'a ga wannan